0: şahsen bulayım.
1: Ay yok, daha yok şu bir aşkın kızı. O nasıl mı tenten aile aşkı? Bu yok şu ne意思吗? 意思吗就是